kendim düşünmeye kumaç oldum. Kendim şimdi ben kendi ailesi doluyum.